Kendim de aslında yapsam geriye de. Her sabahı anında da para alana bunda dudasını sorma. Gezil. Şubdeçe zindagi namko.

ya kurtaran bir olsun. Evde kurmakla bana bu da benefit çay sinesi dedim ben. Bu da yani bu kalite falan böyle ne var? Yani government ilk bir de dua diye de o vidramada kadar bu da kadar iyi. Ama ek janakari hoyu çabuk iyi.

0: önemi. Ya ne bakın. Ha, öbür öbür ver ha. İş sokma ben. Ha, dedi at bu intizam. Bayderim ne bayderim ne? Bayderim. Ha, ya ha. Bekul, bekulcik. Ha, gitmişsin de yorla. Bas, hiliye bakma ne? Ağrıyı diyecek ben. Diyecek ben bunu. Bir şey yiyor bakın ki belki. Ha, ne? Mimi aklı diyecek ki ye, ye söyle beni. Ne diyecek? Bas işi bozma. Böyle bozma. Ne? Ha ha. Bas tora yarasın ha. Tora yarasın muskura. Ne? Gel sen bak da yarı beni. Bu kadar bir nüvaş tutar ben tarla. Dedi, dışarı bu abi. Ana, abla!
1: Ya, just pose with the moon, we'll get the time to come on. Oh, I'm gonna run, run, run.